Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

acıma dağla bey. Olmaz yaralarım var, acıma dağla bey.

keremet sağla beni. Ben sevdalar çölüm, keder

keder, mihnet gölüyüm. Yaşayan bir ölüm, keremet sağla.

0: Mehmet, salla beni.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdun. Ah hala

0: 24 saat hit müzik. Hit müzik.
1: Ter döküyor dört duvar ter. Bense beklerim bir gün mutlaka. Ters dönecek anahtarlar. Bir gün elbet çıkacaksın ışığa. Sen aydınlığa, ben sana hasret. Gel eritir demirleri bendeki ateş. Bir gün açılır, açılmaz sandığın kapılar vurunca güneş. Bir karanlık daha erişti güne, saat neredeyse beş. Sen aydınlığa, ben sana hasret. Gel eritir demirleri bendeki ateş. Gün bizim, güneş bizim. Göğsümüzde ateş bizim. El ele olduğumuz o gün gülmek bizim. Dün bizim, yarın bizim. Yana yana sevmek bizim. Hasrete vurduğumuz köz köz yürek bizim.

kalırken tek başıma oturmuşsam henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam sen yoksan yine

0: Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Seni bana ayırdın, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: bak ödeşti.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Bir gülü sevdim, bir seni sevdim. Bir mevsimlikmiş senle aşkımız. Gel etme desem, kal gitme desem.

Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar

0: Şu keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı numara 12 Taksim 1B Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Reklamlar bitti.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti.
1: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

kıymetlerim Samet'ten benden önce babam Rolex'ten giri makinalı sen soft minigam 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver abi toz gelsin yavuk kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kam no limit not loss gibi boz boz kok komplike yap boz gibi kafa karıştır yürü yalı yunusların denizine dal 100K gece konseri yap

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

0: Reklam. Reklam.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da 0232 655 0112.
2: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.
4: Tam 95'te.
6: Kaliteli, doğru, etkili,

0: gerçekleştirilecek. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yönetiminde yapılacak toplantının gündeminde 4 madde yer alıyor. Ali Ağa Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek olan toplantı 5 Mayıs 2026 ve 7 Mayıs 2026 tarihli Meclis Sultanağı'nın okunup onaylanmasıyla başlayacak. Ardından başkanlıktan gelen önergeler kapsamında 3 madde, komisyondan gelen raporlar kapsamında ise 1 rapor görüşülecek. Meclis toplantısı, Ali Ağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliağa.bel.tr'den ve Ali Ağa Belediyesi YouTube adresinden canlı olarak yayınlanacak. Ali Ağa'da serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş, deniz polisinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay hafta sonu Ali Ağa Yalı Mahallesi plajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kafe önünde serinlemek için denize giren vatandaş kıyıdan uzaklaşmaya başladı. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan ve geri dönemeyen vatandaş bölgede bulunan dubaya sarılarak yardım çağrısında bulundu. Sahildeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve Ali Ağa Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine intikal eden deniz polisi, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı botu alarak kıyıya çıkardı. Kıyıda hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İzmir Valiliği artan hava sıcaklıkları ve orman yangını riski nedeniyle il genelinde kapsamlı önlemler aldı. Alınan karar doğrultusunda belirlenen 91 ormanlık alana girişler 1 Haziran-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandı. Alınan kararla birlikte kent merkezinden kırsal bölgelere kadar uzanan geniş bir hat üzerindeki ormanlık arazilere görevli personel dışındaki kişilerin girmesine kesinlikle izin verilmeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ekiplerinden Ali AFK, geride kalan sezonda 1. Lig hedefine ulaşamayınca yeni sezonun kadro planlamasına vakit kaybetmeden başladı. İlk olarak Kubilay Antepioğlu, Malik Karaahmet, Mustafa Saymak, Koray Kılınç ve Erhan Kartal ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi, ayrılan oyuncuların yerini doldurmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeni sezona mutlak 1. Lig hedefiyle girmeyi planlayan Sarı Siyahlar, güçlü ve iddialı bir kadro oluşturmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda Ali AFK, 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nın 3 oyuncusunu gündemine aldı. İzmir ekibinin sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve sol bek Erkan Kaş'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Sarı Siyahlıların ayrıca Çorum FK ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan sağ bek Üzeyir Ergün için de girişimlerde bulunduğu belirtildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama az bulutlu ve açık 32, Çiğli az bulutlu ve açık 32, Dikili az bulutlu ve açık 29, Foça az bulutlu ve açık 30, Kınık az bulutlu ve açık 33, Menemen az bulutlu ve açık 32 ve Ali Ağa az bulutlu ve açık 32 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber. Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
2: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
3: Radyo Sahil.

0: Willkommen. Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
4: Reklamlar bitti.
5: Gazetin en güçlü sesi. Radyo. Radyo. Sahil.

0: Lezzetin adresi ayağı da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
1: hayat bayram olsa. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
6: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır. Efendim ben Özlem Körpe, Rengarenk programımda bugün günlerden salı. Malumunuz üzere salı günleri magazinimiz oluyordu. Bugün birazcık dedikodu yapacağız hep beraber. Hemen selamlarımızı yollayıp bir an evvel programın akışına geçmek istiyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahili olsun. İş yerlerinde emek harcarken bir yandan da bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız da var dinleyen. Sizlere de kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün olsun. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı, enerjimi yolluyorum. İlk saatlik dilimimizi en gözde döner restoran sponsorluğunda açıyorum. O zaman Özlem'le Rengarenk'te magazin köşesine hoş geldiniz.

Efendim, sıradaki şarkımızı tüm Engözlü Döner restoran çalışanlarına armağan ediyorum. Kolay gelsin, bol kazançlı, bol bereketli, bol lezzet dolu bir

Efendim, en göze dönen restoran artık paket servisine başlamış bulunmakta. İsterseniz çeşitli yemek uygulamalarından, isterseniz 0232 504 0735 0232 504 0735 ve 0501 641 0635 iletişim numaralarından paket servis seçeneğini kullanabilirsiniz. Bazen evde çok işimiz oluyor, fırsat bulamıyoruz. Bazen lezzetli bir şeyleri ev ortamında rahat bir şekilde tüketmek istiyoruz. Bazen iş yerlerimizden öğle yemeği için çıkmaya vaktimiz olmuyor, yoğun oluyoruz. Bu durumlarda da artık En Gözde Restorant'ın o müthiş lezzetlerini ev ve iş yeri ortamında da afiyetle tüketebileceksiniz. Demet Akalın'la devam edeceğiz. Emanet diyecek. Ve bir sonraki şarkımızda magazin haberlerimize başlayalım istiyorum. Malum alıştım 3 saat yayın yapmaya, uzun bir süredir 2 saate geri dönüş yapınca neyi ne zaman yapacağımı bilemiyorum. Çok çabuk bitiyor program sanki. O yüzden hemen başlamak istiyorum izninizle. Demet Akalın, Emanet, sonrasında ilk magazin haberi sizlerle.

Efendim biliyorsunuz son dönemlerde yeni nesil şarkıcılarda yapay zeka söz konusu oldukça tartışılır oldu. Seslerini yapay zeka ile iyileştirdiklerini öne sürüyorlar bazı sanatçılar, bazı şarkıcılar hakkında. Bunlarla ilgili Aleyna Tilki de bir yorumda bulunmuş. Aleyna Tilki'den müzik dünyasını sallayacak yapay zeka çıkışı benim ihtiyacım yok ama kullananlar var demiş. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki müzik sektöründe birçok sanatçının yapay zeka kullandığını öne sürerek yeni bir tartışma başlattı. Vokal performanslarına değinen Tilki benim gibi sesi olmayanlar, yüksek notaya çıkamayanlar kullanabilir. Ben çok iyi şarkı söylüyorum, ihtiyaç duymuyorum sözleriyle meslektaşlarına göndermede bulunmuş. Şimdi bu konuda kız haksız da sayılmaz. Gerçekten çok iyi bir sese, çok iyi bir gırtlağa sahip kendisi. Ki küçük yaşından itibaren bu piyasanın içinde bir dönem her ne kadar uzak tutulsa, sahneleri iptal edilse, teklifler gitmese dahi bu kızın sesinin muhteşem olduğu anlamın yani olmadığı anlamına gelmiyor. Gerçekten güçlü bir sesi var. Yani artık her şey yapay olmaya başlamadı mı? Şarkılar yapay, sözleri yapay, sesleri yapay. Ondan sonra her şey, insanlar bile yapay olmaya başladı artık. Yapmacık. Gerçek insan bulamıyorsun, doğal insan bulamıyorsun, doğal güzellik bulamıyorsun. Güzellik anlayışı da yapaylaştı. Gerçi şimdi doğal güzelliğe dönüş var. Dün gece şöyle bir dolaşırken sosyal medyada karşıma çıktı. Artık böyle mükemmel görüntülü olan estetikli yüzler değil, daha doğal, kendine özel, bak yine takıldım. Neyse işte karakteristik karakteristik özelliklere sahip olan güzellik algısı geri geliyor diye bence de gelsin. Çünkü herkes birbirine benziyor. Herkesin bakışları aynı, dudaklar aynı, burunlar aynı. İleride artık herkes birbirini karıştıracak duruma gelmeye başladı. Eskiden sadece çok varlıklı olanlar, zengin olanlar işlem yaptırabilirken günümüzde o kadar çok yaygınlaştı ki normal ünlülerin vesairelerin dışında sıradan bizler, sıradan insanlar da bu tarz yöntemlere başvurmaya başladı. Ne kadar sağlıklı bilemiyorum. Bir de yani bazıları gerçekten çok güzel iken kendini çok kötü yapabiliyorlar. Mesela bu konuda kötü örneklerden biri de Aleyna Tilki. Daha gencecik yaşında su gibiyken estetik müdahale yaptırdı. Dolgu falan yaptırmıştı herhalde. O bebeksiliği gitmişti. Acele etmeyelim bu kadar büyümek, kadınsılaşmak için. Çünkü kadınsılaştığınız zaman yavaş yavaş yaş almaya başladıkça bu sefer de gençleşmek için çaba harcayacaksınız. Her şeyi zamanında yaşayın. Bence de artık şu duru güzellik gerç kaldıysa ki nadir insanların olduğuna eminim, işlem yaptırmayan. Esas duru, has güzelliğimiz geri gelsin. Çünkü her gün aynı yüzler, aynı simalar. Duyguları anlayamıyoruz biliyor musunuz? Yani seviniyor mu, üzülüyor mu belli değil. O dereceye gelmiş bulunmaktayız. Yapay zekadan estetiğe doğru dönüş yaptık. Bu da işte çenemin düştüğüne ibaret.

Efendim Derya Ulu, hadi çal diyecek. Sonrası 10.30 reklamları gelmiş. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız. Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539-725-8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Reklamlar bitti.
4: Geçmişten günümüze en hit şarkılar,
5: en hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
8: Kavuşmaz artık ellerimiz, kalmadı sana bir sorun da. Sona erdi senli günlerimiz, bulunmam hiçbir...
9: Efendim, reklamlardan sonra Sarı Kabadayı ve Sefo Düeti'yle dönüş yaptığım programımız En Gözle Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözde Döner'de artık kebap satışı da başladı. Biliyorsunuz ki gittiğiniz zaman ya da evinize kebap sipariş verebilir, afiyetle tüketebilirsiniz. E tabii ki döner çeşitleri, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi hala devam etmekte. Ayrıca ortaya konulan mezeler hala ve hep sınırsız ve ikram olacak. Saat 3'e kadar öğlen yemeğine gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları da devam etmekte. Mekan güzel, temiz, hijyenik. Malzemeler kaliteli. Etler güvenilir yerden geliyor. Marinesi oldukça güzel. Ustaları iyi, çalışanları çok kibar, ilgili, alakalı. Kendinizi çok değerli hissediyorsunuz. Bazı mekanlar var, gittiğinizde böyle önünüze tabakları, yiyecekleri getiriyorlar ama tak diye koyuyorlar. Sanki kafanıza mı vuruyor, masaya mı vuruyor? Bence işletmede ilk başta artı puanı alacak şeylerden bir tanesi de elemanların tavırları olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar oraya keyifle yemek yemek için gidiyor, keyifli vakit geçirmek için gidiyor. Bu şekilde olduğu zaman hadi ye de kalk der gibi insan rahatsız oluyor. Zaten bir daha o kişi oraya gitmiyor. Ama gerçekten En Gözde Döner restoranda gidenleriniz biliyorlardır ki oldukça çalışanları da ilgili, alakalı ve kibarlar. Sizleri rahatsız etmeden masanızda eksiğin neyi olup olmadığını gözlemliyorlar. Hani öyle dibinize dikelmiyorlar yemek yerken. Öyle birçok yerden bence artısı olduğunu düşünüyorum. Burak Bulut, Sevda Treni diyecek. Sonrasında Serdar Ortaç ve Ebru Gündeş ile ilgili bir magazin haberimiz var. Okay.

Efendim, aradaki buzlar sonunda eriyor mu? Serdar Ortaç'tan Ebru Gündeş'e Zeytin Dalı gel artık demiş. Serdar Ortaç'ın geçmişte Ebru Gündeş'in yaşadığı hukuki kriz döneminde sessiz kalması ve ardından Demet Akalın'ın aradaki konuşmaları yanlış aktardığı yönündeki iddiaları iki dev isim arasındaki bağlantıyı tamamen koparmıştı. Yıllarca süren bu mesafeli sessizlik ünlü popçunun eski dostuna yönelik yaptığı Zeytin Dalı'yla yeniden gündeme gelmiş. Gerçekten çok iyi ikiliydiler. Yani hatırlıyorum çocukluğumda da bayağı bir yakındılar. Hatta insanlar onların evlenebileceklerini düşünüyorlardı. Beraber sahne alıyorlardı, şarkılar söylüyorlardı. O kadar güzel bir dostluk. Bence Ebru Gündeş de bir şeyleri bahane etmiş olabilir. Demet Akalın nedense hep ortalığı karıştırıyor, farkında mısınız? Yani kadının normal bir şeyi yok. Hani evet, güzel şarkı seçimleri var. Ona bir şey söyleyemiyorum. Her yaz mutlaka hit olacak bir parça seçiyor. O apayrı bir şey. Ama bu konularda hep böyle bir kaosun içerisinden çıkıyor ve ortalığı karıştırmış oluyor. Yani Ebru Gündeş'in bu konuda bilmiyorum, bizlere de mesela en yakın dostumuzla ilgili biri bir şey söylediği zaman ona karşı dostumuzu savunuruz. Sonrasında karşımıza alıp ya bana böyle böyle böyle bir şey söylendi, nedir bunun işi astarı diye sorup şahsen ben dostuma inanmayı seçerdim diye düşünüyorum. Sanki Ebru Gündeş de burada biraz bahane mi yaptı bilmiyorum ama çok güzel bir dostlukları, arkadaşlıkları vardı gerçekten. Devamlı yan yanaydılar yani. Bence de barışsınlar ya, hani eski dosttan düşman olmaz derlerdi atalarımız. Zaten Serdar Ortaç'ın durumu ortada. Yani ne bileyim, bilemedim. Bence barışırlar gibi geliyor. Ha, eskisi gibi tabii ki olmaz hiçbir şey. Bir kere yıkıldığı zaman bir şeyler eskisi gibi olmaz ama en azından aralarındaki küslük bitmiş olur. Ben çok sevinirim barışsalar. İyi olurdu yani. Valla Demet Akalın da yalnız ha. Nereden çıksa, nereye gitse ortalık bozuşuyor. Öyle enteresan bir durum söz konusu. Ben demiyorum, yazıyorlar yani. Benle alakası yok. Hazır bahsettik. Ebru Gündeş Cumartesi desin. Beste, şarkı Serdar Ortaç'a ait. Seslendirmesi de Ebru Gündeş. Bu ikiliyi şöyle bu vesileyle bir hatırlamış olalım.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

Efendim, en gözde döner restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da. 0232 504 07 35 ve 0501 641 06 35 iletişim numarasından artık paket serviste verebilirsiniz. Ve tabii ki çeşitli yemek uygulamalarından da sipariş verebilirsiniz. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram, öğlen saat 3'e kadar gidildiğinde öğle yemeği yiyen herkese peynir tatlısı ikramları var. Ayrıyeten Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahip iseniz bunları da orada kullanabilirsiniz. Sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran. Banu Parlak'la devam edeceğiz. Narin yarim diyecek. Gerçi Emrah daha güzel söylüyordu ama Banu Parlak da değişik bir yorum katmış şarkıya.

Efendim ilk saatimizin sonuna geldik. 11 reklamlarına gideceğiz. İlk saatimizi En Gözle Döner restoran sponsorluğunda kapatıyorum. Reklamlardan sonra buralardayım, magazin haberlerimle devam edeceğim. Bir

0: Reklam. Reklam.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
6: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543-715-1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
9: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli.

0: 4 madde yer alıyor. Ali Ağa Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek olan toplantı 5 Mayıs 2026 ve 7 Mayıs 2026 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayacak. Ardından başkanlıktan gelen önergeler kapsamında 3 madde, komisyondan gelen raporlar kapsamında ise 1 rapor görüşülecek. Meclis toplantısı Ali Ağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliağa.bel.tr'den ve Ali Ağa Belediyesi YouTube adresinden canlı olarak yayınlanacak. Ali Ağa'da serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş deniz polisinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay hafta sonu Ali Ağa Yalı Mahallesi plajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kafe önünde serinlemek için denize giren vatandaş kıyıdan uzaklaşmaya başladı. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan ve geri dönemeyen vatandaş bölgede bulunan dubaya sarılarak yardım çağrısında bulundu. Sahildeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve Ali Ağa Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine intikal eden deniz polisi, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı botu alarak kıyıya çıkardı. Kıyıda hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İzmir Valiliği artan hava sıcaklıkları ve orman yangını riski nedeniyle il genelinde kapsamlı önlemler aldı. Alınan karar doğrultusunda belirlenen 91 ormanlık alana girişler 1 Haziran-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandı. Alınan kararla birlikte kent merkezinden kırsal bölgelere kadar uzanan geniş bir hat üzerindeki ormanlık arazilere görevli personel dışındaki kişilerin girmesine kesinlikle izin verilmeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ekiplerinden Ali AFK, geride kalan sezonda 1. Lig hedefine ulaşamayınca yeni sezonun kadro planlamasına vakit kaybetmeden başladı. İlk olarak Kubilay Antepioğlu, Malik Karaahmet, Mustafa Saymak, Koray Kılınç ve Erhan Kartal ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi, ayrılan oyuncuların yerini doldurmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeni sezona mutlak 1. Lig hedefiyle girmeyi planlayan Sarı Siyahlılar, güçlü ve iddialı bir kadro oluşturmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda Ali AFK, 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nın 3 oyuncusunu gündemine aldı. İzmir ekibinin sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve sol bek Erkan Kaş'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Sarı Siyahlıların ayrıca Çorum FK ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan sağ bek Üzeyir Ergün için de girişimlerde bulunduğu belirtildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama az bulutlu ve açık 32, Çiğli az bulutlu ve açık 32, Dikili az bulutlu ve açık 29, Foça az bulutlu ve açık 30, Kınık az bulutlu ve açık 33, Menemen az bulutlu ve açık 32 ve Ali Ağa az bulutlu ve açık 32 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
2: Radyo Sahil Haber. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
3: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
4: Rengarenk.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Efendim saatlerimiz 11.08'i gösteriyor. Ediz ile dönüş yaptık. İkinci saatimize yeni radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise hoş geldi, sefalar getirdi. İkinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum.

Efendim, Blue Diamond Ala'da tüm pırlantalarda %50 net indirim devam ediyor. Düğün dernek sezonu artık başladı, biliyorsunuz ki. Sizler de takılarınızı artık bir an evvel yaptırın. Yaptırmayanlar varsa da yine Blue Diamond Ala'da sizlere yardımcı olacaklardır. Instagram sayfalarını takip etmenizi öneriyorum. Çünkü çok güzel modeller çok uygun fiyata geliyor. Öyle yani. Ayrıca sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere indirimleri bulunmakta ve çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunuyor. Serdar Ortaç, bana göre aşk diyecek. Sonrasında Arzu Monan'la ilgili bir magazin haberimiz var, ona göz atacağız.

Efendim, Arzum Onan Hawaii'den tatil pozları paylaşmış ve kendini yeniden yaratan bir eser gibi notunu düşmüşler. Ünlü oyuncu ve eski manken Arzum Onan fit fiziği ve makyajsız haliyle sık sık magazinde yer alıyordu. Duru güzelliğiyle ilgi toplayan Arzum Onan çıktığı tatilden paylaşımlar yaptı. Ünlü oyuncuya beğeni yağdı ve resimlerini koymuşlar. Gerçekten ben gençliğimden beri inanılmaz bayılıyorum Arzum Onan'a. Çok naif, çok kibar ve bu da görüntüsüne yansımış mı desem, görüntüsündeki o kibarlık ve naiflik hareketlerine mi yansıdı desem bilemiyorum ama gerçekten inanılmaz böyle güzel ve naif bir hanımefendi. Ve bunu bozmadan bu şekilde gençliğinden beri aynı çizgide gitmesi de çok güzel. Bence tabii ki.

Efendim Demet Akalın Sefo düeti yerinde dur diyecek sonrasında 11.30 reklamları. Reklamlardan sonra son yarım saatimizle karşınızda, daha doğrusu radyolarınızda olacağım.

0: Radyo.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 01 99.
2: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
3: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
4: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT yanı Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
5: Reklamlar bitti.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Son dönemece girmiş bulunmaktayız. Yaklaşık bir 25-27 dakika sonra bugünkü programımızı da üzülerek sonlandıracağız.

Efendim, şimdi gelelim son magazin haberimize. Travis çılgınlığı. Travis Scott geçtiğimiz gün ülkemize, daha doğrusu hatta İzmir'e gelmiş. Ve yüzünde maske gibi böyle yüzüne bir şeyler sarıp çıkmış ve insanlar hem bir saat konsere geç geldi. O da yetmiyormuş gibi yüzüne işte böyle şal gibi bir şeyler, kafasında şapka, böyle yüzü görünmüyor. 18 dakika sahnede durup gitmiş ve binlerce TL vermişler biletler için. Alay konusu oldu. Aslında çıkan kişi Travis değildi. Saat satan arkadaşlardan biri çıkıp kendisini o şekilde gösterip playback yap demiş. Çünkü canlı performans da sergilememiş anladığım kadarıyla. Dolandırıldık diyerekten. Manşetler, yorumlar, neler neler gördük. Yani maske takmak nedir ya? Vallahi bak, demişler ki, ben İzmir diye görmüştüm aslında ama buradaki haberde de İstanbul yazıyor. Sosyal medyada gördüğümde İzmir yazıyordu. Neyse, yer mekan önemli değil. Ülkemize gelmiş. Sadece 20 dakika performans sergiledi. Eleştirilerine Taylan Özcan'dan açıklama gelmiş. 31 Mayıs gecesi gerçekleştirdiğimiz Hosted by Travis Scott etkinliği klasik bir konser formatı olarak kurgulanmadı. Bu gece bizim için bir partiden çok özel bir buluşma ve deneyim gecesiydi. Travis Scott gece boyunca etkinliğin merkezindeydi. Bir saat boyunca partiye ev sahipliği yaptı. Travis Scott Şampiyonlar Ligi finali after party kapsamında Budapeşte'de yaklaşık 20 dakikalık canlı performans gerçekleştirmiş. Yani insanlar yüzü bile görülmeyen birine binlerce TL ödedi. Binlerce dediğimde en azı 30-40-50 bin ve daha fazlasıymış bile giriş biletleri. Bu şey gibi oldu ya, Level C5'te ikizini gönderiyormuş ya. biri bir konserde, bu onun gibi bir şey olmuş. Çok alay konusu oldu ama sosyal medyada. Ne diyelim? Şimdi para var ki gidiyorlar, umursamıyorlar diyeceğim ama bizim insanlarımız para olmasa da sırf gidebilmek için biriktirir, ay maaşlarını harcamaz, kredi bile çekip gider yani. Haksızsam haksızsın.

信 ID 啊。

0: Efendim, bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımızı Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatacağım. Unutmayın, Blue Diamond Ala'da %50 net pırlanta indirimi devam etmekte. Yakınlarımıza güzel bir hatıra, anı kalması için gerek düğünlerinde gerek nişanlarında en yakın arkadaşımıza, kardeşimize hatıra kalsın, baktıkça beni hatırlasın ama maddi değeri de olsun diyorsanız Blue Diamond Ala'daki %50 net pırlanta indirimini kaçırmayın. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala, takip etmenizi öneririm. Çünkü çok güzel modeller, yeni tasarım ürünleri hemen paylaşıyorlar hem de uygun fiyatlara. Evet, bugün de günümüzü bitirdik, günümüzü doldurduk. Yarın nostalji günümüzle saatler 10'u 10 gösterdiğinde buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle, saygıyla kalın. Yarın sabah Allah nasip ederse 10'u 10 geçe görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam. Reklam.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
4: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz

0: hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 01 99.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
3: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
4: Yerel gündem.
5: Mutlu günler. Bugün 2 Haziran 2026 Salı. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yönetiminde yapılacak toplantının gündeminde 4 madde yer alıyor. Ali Ağa Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek olan toplantı 5 Mayıs 2026 ve 7 Mayıs 2026 tarihli Meclis Sultanağı'nın okunup onaylanmasıyla başlayacak. Ardından başkanlıktan gelen önergeler kapsamında 3 madde, komisyondan gelen raporlar kapsamında ise 1 rapor görüşülecek. Meclis toplantısı Ali Ağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliağa.bel.tr'den ve Ali Ağa Belediyesi YouTube adresinden canlı olarak yayınlanacak. Ali Ağa'da serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş deniz polisinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay hafta sonu Ali Ağa Yalı Mahallesi plajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kafe önünde serinlemek için denize giren vatandaş kıyıdan uzaklaşmaya başladı. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan ve geri dönemeyen vatandaş bölgede bulunan dubaya sarılarak yardım çağrısında bulundu. Sahildeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve Ali Ağa Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine intikal eden deniz polisi, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı botu alarak kıyıya çıkardı. Kıyıda hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İzmir Valiliği artan hava sıcaklıkları ve orman yangını riski nedeniyle il genelinde kapsamlı önlemler aldı. Alınan karar doğrultusunda belirlenen 91 ormanlık alana girişler 1 Haziran-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandı. Alınan kararla birlikte kent merkezinden kırsal bölgelere kadar uzanan geniş bir hat üzerindeki ormanlık arazilere görevli personel dışındaki kişilerin girmesine kesinlikle izin verilmeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ekiplerinden Ali AFK, geride kalan sezonda 1. Lig hedefine ulaşamayınca yeni sezonun kadro planlamasına vakit kaybetmeden başladı. İlk olarak Kubilay Anteplioğlu, Malik Karaahmet, Mustafa Saymak, Koray Kılınç ve Erhan Kartal ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi, ayrılan oyuncuların yerini doldurmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeni sezona mutlak 1. Lig hedefiyle girmeyi planlayan Sarı Siyahlılar, güçlü ve iddialı bir kadro oluşturmaya amaçlıyor. Bu doğrultuda Ali AFK, 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nın 3 oyuncusunu gündemine aldı. İzmir ekibinin sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve sol bek Erkan Kaş'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Sarı Siyahlıların ayrıca Çorum FK ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan sağ bek Üzeyir Ergün için de girişimlerde bulunduğu belirtildi.
6: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama az bulutlu ve açık 32, Çiğli az bulutlu ve açık 32, Dikili az bulutlu ve açık 29, Foça az bulutlu ve açık 30, Kınık az bulutlu ve açık 33, Menemen az bulutlu ve açık 32 ve Ali Ağa az bulutlu ve açık 32 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Serap'la Hayata Dair.
2: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca. Sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Umarım sağlığınız, huzurunuz yerindedir. Daha ne isteriz? En büyük zenginlik diyelim. Şimdi saat 15'e kadar sizlerleyim. Şahane şarkılar seçtim. Ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet. 0532-492-5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim sevgili dostlar. Evet, müziklerimizle şöyle ruhumuzu besleyeceğiz. Hayata dair konuşacağız. Bakalım bugün neler konuşacağız sizlerle. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açtım bu bölümü. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Öncelikle sevgiler, saygılar efendim. Kazasız belasız bir yolculuk olsun. Demet Akalın, Sefo. Yerinde dur. Hadi hepimize gelsin.

0: abla bilmem ne.
1: Efendim doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzet dolu anlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağda Doğa Parkı'nın içinde. İletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağda.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar. Üstüne de güzel bir tatlı. Nasıl güzel gider değil mi? Sıcak soğuk içecekler yine. Seyir Kafe Restorant Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

0: Reklam. Reklam.
1: Lezzetin adresi ayağında değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
4: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyo!
7: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
8: Şimdi radyo sahilde.
9: Radyo sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

efendim. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi özel günlerimiz bizim için tabii ki özel. En güzel şekilde misafirlerimizi ağırlamak isteriz. Doğum günlerimizde, nişanlarımızda, sözlerimizde, toplantılarımızda. Gerçekten çok güzel bir mekan. Seyir Kafe Restoran. Böyle özel günleriniz için şimdiden rezervasyon yaptırın. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim. Asla unutma.

0: şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Efendim sıcaklar gelmiyor mu, gelmiyor mu dedik. Vallahi bir geldi, pir geldi. Şimdi uzmanlardan süper El Nino uyarısı gelmiş. 45 dereceyi görecekmiş Ege ve Marmara bölgeleri. En çok, en yoğun sıcaklığın yaşayacağı bölgelermiş. Allah, eyvah diyelim, ne diyelim. Hani evet, sıcağı seviyoruz, Ege insanıyız ama çok fazlası da gerçekten böyle insanın hali kalmıyor bir şey yapmaya. Artık önlemleri alırız, böyle ne bileyim, çocuktur, yaşlıdır, çok işimiz gücümüz olmadıkça ne yapalım, çok dışarı çıkmayacağız artık.

0: Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmişiz olması.
1: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda bu bölümün son şarkısı olacak. Az sonra çok kısa bir reklam. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seyir Kafe günün her saatinde lezzeti ve güzel görsel şöleni sizlere sunuyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa dedikten sonra bu güzel şarkı yine çok uzaklara gidiyor. Şöyle başa almak istiyorum. Sevgili Isitro'ya, Ekvator'a sevgilerimi gönderiyorum. Şarkı onun için geldi.
0: Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmişse olmasın.

0: Lezzetin adresi ayağında değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers Beykule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style Islams kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle.

0: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi, 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti.
3: Efendim, reklamların ardından Türkiye saatleri 14.07, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. İrem Derici ile devam ediyoruz ve radyolarınızın konuğu İrem Derici diyor ki, biter.

Efendim, şimdi çok ilginç bir haberle devam edelim. Şimdi bir hanımefendi sevgilisiyle böyle sürekli buluştuğu zaman işte çok bakımlı gitmiş, böyle full makyaj yapmış, güzel güzel giyinmiş. Ondan sonra ve sonuç olarak bunlar evlenmeye karar vermişler. Sonra evlendikten sonra daha ilk günde beyefendi hanımefendiyi makyajsız görünce makyajsız haliyle boşanma davası açmış. Ya şimdi olacak iş mi bu? Sadece görsel olarak mı sevdin sen o kadını? Yani görsellik dışında hiçbir şey bulamadın? Yani bu kadar evliliğe kadar gittiyse hani sadece görsellik değildir bir yola çıkmak, bir hayata işte iki kişi başlamak. Mutlaka huyunu, suyunu da beğenmişsindir. Hani görsellik de göreceli bir şey. Şimdi ne bileyim, çok güzel olursun, yakışıklı olursun ama zaten evlilik boyunca yani hanımlar olsun ya da beyler olsun değişime uğruyoruz yani açıkçası. Önemli olan hani huy derler ya. Ama hani bu beyefendi de öyle olmamış. Huyunu demek ki çok fazla ön plana koymamış. Hep böyle o güzel

güzel hallerini görmek istemiş herhalde. Makyajın altından da tabii öyle bir insan çıkmamış. Ya hanımefendi, yani gözü, burnu, her yeri yerinde çok şükür. Cildi bozuk, onu da çözümü, çaresi var zaten. Yani bu kadar mı artık şekilci olduk yahu, bilmiyorum ama maalesef ki öyle. Önce şekil olarak ağırlanıyoruz, ondan sonra karakter olarak uğurlanıyoruz derler ya, aynen öyle. Ama burada tam tersi olmuş. Şekil olarak ağırlanmış, şekil olarak da uğurlanmış.

0: Sesi Radyo Sahil Tam 95'te.
1: Ahmet Şeker, Serdar Ortaç.
2: Don't go anywhere.

Efendim şimdi belirli bir jenerasyon var. Valla yapay zekasız yapamıyoruz artık. Hani oturup dertleşiyoruz, sorular soruyoruz. Yani her işimiz artık yapay zekadan geçiyor diyebilirim. Şimdi araştırmalar da onu gösteriyor. Diyor ki araştırmalar, gençlerin yaklaşık 1/5'i psikolojik destek için yapay zeka robotlarını kullanıyormuş. Vallahi psikologlar gerçekten bu arada alınmasın ama biraz pabuçları dama atılmış gibi. Ya gene de çok da güvenmemek lazım yani yapay zekaya da tabii ki. Ama gerçekten hani faydalı kullanırsak elimiz ayağımız diyebiliriz her konuda, her iş sektöründe özellikle. Yani bazen televizyon programı izliyorum, şimdi yemekte izliyorum. Bakıyorum diyor ki menümü diyor yapay zeka ile oluşturdum. Tamam hadi oluşturdun da yani yemeği de yapay zeka yapmayacak ki, sen yapacaksın sonuçta. Hani diyorlar demo aldın mı falan. Yo diyor, yapay zekaya sormayı akıl etmiş ama. Ya gerçekten yapay zeka, robotlar böyle artık hayatımıza girdi gireli. Biraz böyle insan gücüyle olan ya da zihniyle olan şeyler biraz out olmaya başladı galiba.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a Yeni Şakran 0507 472 91 64 Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Valla nasıl böyle bir dolandırıcı oldu bilmiyorum insanlar ama bakın bir tane beyefendi beyaz bir kedinin gözlerine mavi lens takıp Van kedisi diye satmaya kalkmış. Ya vallahi nasıl aklınıza geliyor böyle şeyler? İnanamıyorum gerçekten. Hani hiç mi ortaya çıkmayacak lens dediğin şey? Ama işte müthiş yaratıcılık değil mi? Beyaz kediye mavi lens takıp da Van kedisi diye satmak.

Efendim şimdi trafik cezaları biliyorsunuz arttı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Bakın direksiyonda telefon kullanımı için 30 gün el koyma, 20 bin TL'de para cezası gelmiş. Bundan sonra direksiyon başında eğer telefonla konuşacaksanız hani böyle bir 10 kere düşünün derim. Bir kere 30 gün ehliyet gidecek ve üstüne de 20 bin TL ceza ödeyeceksiniz.

Efendim şimdi bakın bedenimize her gün seni seviyorum, güvendesin ve iyileşiyorsun dersek ve hücrelerimiz bizi dinliyormuş. Vallahi bence de güzel bir şey. Yani hücreler bizi dinlemese bile zaten o bizim için bir motivasyon. Her gün kendimizi işte seni seviyorum, güvendesin, iyileşiyorsun demek. Bir kere beynimiz bizi dinliyor hani hücrelerden önce. Yani denemekte fayda var. Bakın bedava bir şey. Her gün bunu söyleyin kendinize. Seni seviyorum deyin, güvendesiniz, iyileşiyorsun deyin. Çok da güzel bir şey. Bak şimdiden iyi geldi tekrarladıkça bile.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim, bugün de zaman su gibi akıp geçti vallahi. Nasıl geçti anlamadım. Beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına önce bir alkış göndereyim. Güzel bir şarkıyla kapatacağım. Tuğçe Tayfur merak etme sen diyecek. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın Allah nasip ederse 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Hepinizi beklerim. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
4: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak, numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
5: Reklamlar bitti.
6: Bizim en güçlü sesi Radyo Sahil. Bizim en güçlü sesi Radyo Sahil.
5: Tam 95'te.
7: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
8: Yerel gündem.
9: Mutlu günler. Bugün 2 Haziran 2026 Salı. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yönetiminde yapılacak toplantının gündeminde 4 madde yer alıyor. Ali Ağa Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek olan toplantı 5 Mayıs 2026 ve 7 Mayıs 2026 tarihli Meclis Sultanağı'nın okunup onaylanmasıyla başlayacak. Ardından başkanlıktan gelen önergeler kapsamında 3 madde, komisyondan gelen raporlar kapsamında ise 1 rapor görüşülecek. Meclis toplantı Ali Ağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliağa.bel.tr'den ve Ali Ağa Belediyesi YouTube adresinden canlı olarak yayınlanacak. Ali Ağa'da serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş deniz polisinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay hafta sonu Ali Ağa Yalı Mahallesi plajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kafe önünde serinlemek için denize giren vatandaş kıyıdan uzaklaşmaya başladı. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan ve geri dönemeyen vatandaş bölgede bulunan dubaya sarılarak yardım çağrısında bulundu. Sahildeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve Ali Ağa Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine intikal eden deniz polisi, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı botu alarak kıyıya çıkardı. Kıyıda hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İzmir Valiliği artan hava sıcaklıkları ve orman yangını riski nedeniyle il genelinde kapsamlı önlemler aldı. Alınan karar doğrultusunda belirlenen 91 ormanlık alana girişler 1 Haziran-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandı. Alınan kararla birlikte kent merkezinden kırsal bölgelere kadar uzanan geniş bir hat üzerindeki ormanlık arazilere görevli personel dışındaki kişilerin girmesine kesinlikle izin verilmeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ekiplerinden Ali AFK, geride kalan sezonda 1. Lig hedefine ulaşamayınca yeni sezonun kadro planlamasına vakit kaybetmeden başladı. İlk olarak Kubilay Anteplioğlu, Malik Karaahmet, Mustafa Saymak, Koray Kılınç ve Erhan Kartal ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi, ayrılan oyuncuların yerini doldurmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeni sezona mutlak 1. Lig hedefiyle girmeyi planlayan Sarı Siyahlar, güçlü ve iddialı bir kadro oluşturmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda Ali AFK, 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nın 3 oyuncusunu gündemine aldı. İzmir ekibinin sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve sol bek Erkan Kaşı, kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Sarı Siyahlıların ayrıca Çorum FK ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan sağ bek Üzeyir Ergün için de girişimlerde bulunduğu belirtildi.
8: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama az bulutlu ve açık 32, Çiğli az bulutlu ve açık 32, Dikili az bulutlu ve açık 29, Foça az bulutlu ve açık 30, Kınık az bulutlu ve açık 33, Menemen az bulutlu ve açık 32 ve Ali Ağa az bulutlu ve açık 32 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.

0: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Lezzetin adresi Alaa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
4: Reklamlar bitti.

Hanımlar beyler, bugün de Namutun Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Çağla ile yaptık. Saz mı caz mı radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun.

Vallahi şu dönemde varlığı pek dert değil. Ama yokluğunu hep beraber yaşıyoruz. Burcu Fırtın, para para para radyonuzda. Hoppa. Paranız varsa iyi, yoksa paranız varmış gibi kendinizi nasıl gösterirsiniz? Fakat bunu hiç yapmayın çünkü uzmanlar uyarıyor. Kendini zengin göstermeye çalışanları tek bir davranış ele veriyor demiş. Var mı böyle çevrenizde? Hani meteliğe kurşun atar ama bakarsın böyle acayip böyle bir havalar. Bak, lüks bir hayat yaşıyormuş gibi görünen ancak maddi olarak zor durumda olan kişileri anlamak sanıldığı kadar zor değil diyor. Yemeği sen ısmarla de. Ama bir akşam içinde mesela birkaç akşam yemeği mesela. Bir şöyle bir çöksün böyle. Görünüş çağında yaşıyoruz diyor. Evet, maalesef böyle bir şey var. En yüksek sesle konuşanlar her zaman en bilgili ya da en zengin olanlar değil diyor. Özellikle finansal alanda durum daha da karmaşık demiş. Parası olmayan ama zenginmiş gibi davranan insanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. İşte bu illüzyonu nasıl fark edebileceğinize dair ipuçları. Peki niye mesela fark etme ihtiyacı duyuyoruz, onu anlamadım ben. Hani birisi parası yok ama parası varmış gibi göstermeye çalışıyor. Yani lüks içinde yaşıyormuş gibi. Bana ne? Yani bana ne faydası olabilir veya ne zararı olabilir? Şey mi, hani bu gibi insanları gördüğümüz zaman sizden borç isterse... Ha şu olabilir belki, hani böyle gönül ilişkilerinde böyle bir kandırılma durumu olursa o da yapacak bir şey yok. Sen orada gönül ilişkisi değil, sen diğer ilişkiye bakmışsın yani. Para toplumda hala tabu bir konu. Hele ki parasızlıkla mücadele edenler için diyor. Oğlum çoğumuz öyle lan. Büyük çoğunluk ikinci maddeyle uğraşıyor şu an, mücadele ediyor. Zengin görünme çabasında olan kişiler genellikle para konuşmalarından özellikle kaçınır diyor. Bu kaçış kibarlık ya da tevazudan değil, aksine içinde bulunan finansal gerçeğin ağırlığını gizleme çabasından kaynaklanır demiş. Journal of Consumer Research dergisinde yayınlanan bir araştırma bu durumu bilimsel verilerle ortaya koymuş efendim. Çalışmaya göre maddi güvensizlik yaşayan bireyler yalnızca çevreleriyle değil kendileriyle dahi para hakkında konuşmaktan çekiniyor demiş. Uzmanların finansal sadakatsizlik adını verdiği bu durum özellikle çiftler arasında sık görülüyor. Kişiler eşlerinden borçlarını, harcamalarını ya da mali başarısızlıklarını gizliyor demiş. Hatta bu ayrılık sebebi biliyorsunuz. Benzer bir haber vardı hatta, yani bu şey neydi? Finansal sadakatsizlik ya da finansal ihanet diye okumuştuk haberi. Yapılan gizli harcamalar, işte ne bileyim birikimler. Çünkü diyor sahip olmadıkları bir şeyi gösteremezler. Tamam da arkadaş, eşine niye madem kendi böyle bir hava yapıyor? Eşin ya. Hadi mesela belki flört zamanında ya da tavlamak için. Hani bu yolu seçtin, böyle daha böyle gösterişli hareketler falan filan, ama artık eşin neyi hala gizli tutuyorsun? Yani yok paran yok. Bak, para her şey değildir gibi kaçış cümleleri devreye girer demiş. Biz program olarak her zaman bu cümleye muhalifiz biliyorsunuz. Yani buradan şunu anlayabilirsiniz, bizde para var. Bak çok rahat para muhabbeti yapabiliyoruz, para yok diye. Ama hep savunduğumuz bir şey de var. Bu zenginlerin işte kullandığı para her şey değildir. İşte parayla saadet olmaz. Ya da zenginlere demiyorum, kapitalistlerin. Yani sistemin fakirleri oyalamak için kullandığı cümleler bunlar. Parayla saadet olmaz. Para var, huzur yok. Sen bir parası olmayana sor bakalım huzuru var mı? Bu kişiler genellikle başlamak üzere oldukları projelerden söz eder ancak işin sonunu getiremezler. Amaçları gerçekten başarılı olmak değil, başarılı gibi görünmektir diyor. Bunu da havalı ama içi boş ifadelerle süslerler demiş. Dikey pazar geliştirmek. Dikey pazar geliştirmek. Oğlum ne biçim cümle bu? Vaa, çok havalı. Ne iş? Şu aralar nelerle uğraşıyorsun? Valla dikey pazar geliştiriyoruz. İşte markayı yeniden konumlandıracağız ve sinerji yaratacağız. Bak bu cümleler varsa diyor, yoktur diyor yani para. Harvard Üniversitesi'nden psikolog Alan Langer'a göre bu tür karmaşık dil kullanımı bir tür sözlü kamuflaj işlevi görüyor demiş. Var mı efendim çevrenizde böyle konuşanlar, çok teknik? Dikey pazar geliştiriyoruz şu an. Markayı yeniden konumlandırıp yeni bir sinerji yaratıp... Plaza Türkçesi.
Nim bir benzeri yani. Langer güvensizlik yaşayan kişilerin kendilerini daha yetkin göstermek için karmaşık ifadeler tercih ettiğini belirtiyor demiş. Bir tane vardı böyle bir ne demişti burada, güvensizlik yaşayan kişilerin kendilerini daha yetkin göstermek için. Biri böyle bir ekonomiyle alakalı bir ara bir şeyler söylemişti. Tüm ülke olarak ne söylediğini çözmeye çalışmıştık. Sonra görevden alınmıştı. Elbette diyor, her teknik terim kullanan kişi sahtekar değil. Ancak birinin sözleriyle eylemleri uyuşmuyorsa o kişinin samimiyeti sorgulanabilir demiş. Çünkü asıl cesaret finansal gerçeklikle yüzleşebilmekte yatar. Eksikler, borçlar ve belirsizliklerle bile diyor. Bugünün dünyasında gerçek lüks zengin görünmek değil, maddi durumunu olduğu gibi kabul edebilmektir demiş. Hatta hesap bakiyeniz kırmızı da olsa bile diyor. Aman Allah göstermesin de. Ama şu an evet o kırmızı rengi çok sık görebiliyoruz. Yani bir harcama yaptığın zaman kırmızı uyarı direkt. Bunlar geliyor yani. Efendim bakın böyle yani enteresan tuhaf cümleler kuruyorsa yanınızdaki kişi iş hayatıyla ilgili. Hani mesela bir de şey de vardır arkadaş, hani yaptığın iş ne ki bu cümleleri, yani ne iş yapıyorsun ki dikey pazarlama neydi? Hani ne iş yapıyorsun da dikey pazar geliştirmeye çalışıyorsun? Markayı yeniden konumlandırmak. Esnafsın be abi. Hani neyini konumlandıracaksın? Zaten yıllar önce oraya konumlanmışsın sen. Hani yeni bir konumlandırmakla uğraşmaktansa mevcut konumunu korumaya çalışman çok daha mantıklı esasında. Bu tip böyle davranışlar varsa çevrenizdeki insanlarda, psikolog diyor ki efendim para pek yok. Haberiniz olsun, uyarmış olalım.

0: Simge Mucize Radyonuz'da. Efendim yapay zekayla başımız belada biliyorsunuz. Hayatımızın artık her alanında mevcut. Bir ara şey olayı vardı. Yapay et biliyorsunuz. Yapay et üretme. Ne oldu o işler sahi? Bir de mesela normal etten daha mı pahalı olacak, daha mı ucuz olacak? Şimdi onu da şey yapmak lazım, katmak lazım hesaba. Fakat efendim konu bu değil. Adamlar aşmışlar. Yapay et, yapay zeka değil artık. Yapay insan üretilecek. Bir ara böyle bir koyun klonlama falan var. Neydi? Dolly miydi o? Yıllar önce hatırlıyorsunuz ilk böyle klonlamayla üretilmişti. Dolly olması lazım. Öyle kalmış aklımda. Artık yapay insan. Gerek yok be canım bunlara. Zaten çevremizde yeterince yapay insan var. Oo. Yani. İngiltere'de insan DNA'sı laboratuvar ortamında sıfırdan sentezlenmeye başladı. Deli misiniz siz? Genetik hastalıkların tedavisi için geliştirilen bu teknoloji yapay insan üretimi tartışmalarını gündeme getiriyor. Şimdi bak genetik hastalıkların tedavisi diyorsun. Yani çok insancıl bir durum, evet anlıyoruz. Sağlık açısından iyi de robotlar da mesela üretilirken benzer şeylerden bahsetmiştiniz. En son çevresinde onu üretenlere saldırdı bir tanesi. Yine böyle hani kötü amaçlı insanların eline düşmesin bunlar. Bizimkilere gün doğdu yalnız, yalnızlık hissedenlere. Artık bunlara sararlar yapay insan. Ver modeli, yaz mesela nasıl istiyorsun model. Şöyle olsun, böyle olsun. Fiziksel özellikler, hani görünüm, ruh hali falan filan. Siparişi ver, bir ay sonra kapında. İngiltere Merkezi Sağlık Araştırmaları Vakfı, Wellcome Trust, insan genomu üzerine yürütülen ileri düzey bir sentetik biyoloji projesini finanse ediyor demiş. Proje kapsamında insan DNA'sının sıfırdan laboratuvar ortamında sentezlenmesi üzerine çalışmalar yürütülüyor diyor. Bilimsel hedef genetik hastalıkların daha iyi anlaşılması, tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının yaygınlaştırılması olarak belirtiliyor diyor. Ama genetik hastalıkları mesela benim genetiğimden mi yapacaksın sen bu yapay insanı da hani onun üzerine çalışıp tedaviyi bana uygun... Anlamadım ki ben onu. Ha bak, uzun vadede bu çalışmaların kanser, kalıtsal hastalıklar ve bağışıklık sistemi bozuklukları gibi rahatsızlıklar için yeni tedavi yolları sunabileceği ifade ediliyor diyor. Hani şey gibi olabilir mi? Senin yedek parçan. Hani mesela bir yerde arıza çıktı, Allah göstermesin. Hepimizde olan, olabilecek şeyler bunlar. Hemen oradan yan sanayiden ne lazımsa parçayı alıp sana monte ediyorlar. Çünkü senden yani. Oğlum enteresan ya vallahi bak. Bakın desteklenen araştırmalar DNA dizilerinin yapay yollarla inşa edilmesini ve bu dizilerin hücre sistemleri içinde nasıl çalıştığının anlaşılmasını amaçlıyor. Bak bizimkiler çok farklı amaçlarla kullanır onları. Gider kendi yapayını yaptırır aynı kendisi gibi. Onu böyle iş yerine koyar, gezmeye gider. Gezmekten kastım bir dur.
1: Sevdin demek.
0: Hani böyle hanım aradığı zaman hayatım vallahi şirketteyim bak kamerayı aç. Orada göreceksin çalışıyorum şu an harıl harıl diye. Henüz canlı üretimi ya da klonlama çalışması yapılmadığını, projenin insan hücreleri ve genetik materyallerin sentezlenmesiyle sınırlı olduğu belirtiliyor. O insan da yaparsınız siz, ben size söyleyeyim bak. Tamam böyle hücre falan yapıyorsunuz, genetik materyal falan filan diyorsunuz ama... Bir de bu işin hani bak tamam bilimsel amaç gayet güzel, hastalıklarla mücadele ama bu işin bir de diğer tarafı mutlaka olacaktır. Hani bunun nasıl derler, askeri tarafı demek istemiyorum, bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama hani böyle yapay askerlerle mücadele. Hani adam böyle ya da ne bileyim hani işte suikastlar muikastlar yapıyor ya onlar, bunlar böyle İngiltere derinleri falan. Hani oralarda kullanıp kendi insanına sıfır riskle bizi mesela onlarla savaştırma. Bak bunlar da olur, yaz bunları kenara. Tamam hani şu an çok masum görünüyor, bilimsel amaç falan filan ıvır zıvır ama hakikaten böyle bir şey yapabilirlerse, ki çalışıyorlar belli, uğraşıyorlar. Çok farklı şekilde bunları karşımızda görürüz. Hani biz işin biraz romantizmine kaçtık ama maalesef tehlike baya baya büyük yani.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a Yeni Şakran 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554-130-0199.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
1: sonunda. Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539-725-8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
4: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

90'lara damga vuran şarkılardan bir tanesiydi. Ali Güven Yolcu. 90'ların son düzlüğünde. Çok sık dinlemiştik bu şarkıyı. Hala dinliyoruz tabii ki de. Efendim, Namütenay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan. Radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bakıyoruz. Neler var neler yok. 49 yaşında hazine buldu, hayatı değişti denmiş yani. Ne bekliyorsun? 49 yaşında hazine buldu, elinin tersiyle itti mi? Bak, 49 yaşında hayatının rotasını değiştiriyor efendim. İngiltere'de 24 yıl boyunca perakende sektöründe çalışan Andre Page. Hayatının yönünü köklü bir kararla değiştirdi. 49 yaşında radikal bir adım atarak arkeolojiye yönelen Page... Çok da arkeoloji demeyelim biz ona istersen. Sanki böyle definecilik dersek daha doğru olur gibi. Tabii yine siz bilirsiniz. Ben işin uzmanı değilim. Arkeolojiye yönelen Page kariyerinin henüz ilk yılında tarihi bir keşfe imza attı. 11. yüzyıla ait 321 adet sikke buldu demiş efendim. Adam döndü köşeyi be. Uzun bak düşün, yıllarca çalış bak, uzun yıllar boyunca bir hırdavat dükkanını işleten Page zamanla bu meslekte kendini mutlu hissetmediğini fark etti. Para yok. Adamda hayaller var ama beslemiyor. Mutlu hissetmediği mevzu o yani. Esas ilgisinin geçmişin izlerini sürmek olduğunu anlayan Page arkadaşları gaz vermiştir. Vardır böyle ufak tefek defini bulanlar falan vardır yani aralarında, altın maltın bulanlar. Böyle cihazları falan var ya onların böyle. Demişlerdir ki sen de gel. Öyledir yani. Hayalini gerçekleştirmek için harekete geçmiş efendim. 2022 yılında şirket varmış. Cosvault arkeolojide çalışan bir arkadaşının kazı çalışmasına davet edilmesi onun için bir dönüm noktası oldu. Bak neydi? Oxford Arkeoloji ile Cosvault Arkeoloji'nin ortak yürüttüğü kazılarda Page... 1036 ile 1044 yıllarına tarihlenen 321 adet gümüş sikke buldu. Lan bir sürü orada ekip varken bu mu bulmuş? Bu da nasıl haldır haldır karışladıysa orasını demek ki. Yani demek ki buna da dediler ki abi sen de şuraya kaz. Bak bu arkeoloji şirketi falan filan diyorlar ya, bence bunlar bildiğin define arıyorlar ha, başka bir şey değil. Ben sana söyleyeyim bak, hiç samimi gelmiyor bu şirketler bana. Kendisiyle yapılan röportajda burası benim arka bahçem sayılır. Tamam, keşfin onun için hem profesyonel hem de duygusal anlamda büyük anlam taşıdığını belirtti. Yani profesyonel anlamı az çok anlamışsınızdır. Hani profesyonel olarak nasıl bir anlam taşıyabileceğini. Duygusal olarak da tabii hani bundan sonrası hayatı kurtardı. Yani. Tabii bu 321 sikkenin hepsi onun olmayacak eyvallah ama yani bu işlerden de bunlar kazanıyorlar arkadaş. Yani bunu sadece böyle şey olarak bakmayın. O kadar para buldu. Hani iyi bir maaş alır falan. Hiç sesini bir şekilde alıyor. Gözümüz yok. Tabii şimdi bu gibi hayaller güzel hayaller. Yani gidiyorsun hani define buluyorsun falan filan ama bir bunların yasal olması gerekiyor. En baştan en sonuna kadar yani gerekli tüm izinlerin alınması gerekiyor. İşte o şirket mirket dediğim ayak ondandır yani. Artı bunları mesela genelde yasa dışı yollarla elden çıkartmaya çalışırlar. Öyle olduğunda yakalandığında büyük sıkıntı. En güzeli en baştan sona kadar her şeyi resmi bir şekilde yürütmek. Ha bulursan şansına ne ala tabii ki.

Antin kalpsiz bir serseri radyonuzdaydı. Efendim, evlilikler kaç yıl sürer? Bununla ilgili zaman zaman haberler çıktı. Ben ilk şunu biliyorum, ilk okuduğum haber 5 yıl kuralı. Şöyle yani 5 yıl kuralı, ilk 5 yıl riskli. İlk 5 yılı atlattıktan sonra bir 10. yıla kadar gidiyorsun. O dönem yine bir sıkıntı. Sonra 10. yılı da atlatırsan 15'e kadar gidiyorsun. 15'e girince artık bir zahmet devam et yani. Sonra bu bir ara böyle düştü falan. Bakınız 3 yıl falan dendi hatta. Ne 3 yıl krizi ne 7 yıl efsanesi diyor. Yeni nesil evliliklerin ömrü belli oldu demiş. Gerçi hani yeni nesil evliliklerine göre boşanma oranlarının arttığını düşünürsek eğer daha da mı kısaldı süre? Yani nikah balayı sonra ondan sonra boşanma avukatı. Ha bu olmadı mı oluyor. Ara ara oluyor. Onlar tabii ekstra şeyler yani. Aşk hala var ama diyor bağlılık değişti. Nöropsikiyatrist Boris Krulnik'e göre genç çiftlerin büyük çoğunluğu 6 yılı bile görmeden yollarını ayırıyor. Evet çok oluyor çevremizde görüyoruz. Uzun ömürlü ilişkiler artık istisna sayılıyor demiş. Sizin efendim kaçıncı yıldasınız evli dinleyenler? Günümüzde çiftlerin ilişkilerdeki yaşam süresi önceki kuşaklara kıyasla gözle görülür şekilde azaldı. Şimdi önceki kuşaklarla kıyaslıyorsun da o da çok doğru değil. Hani önceki kuşakların yaşam şekli, ne bileyim yaşam anlayışı. Hani çünkü mesela bakıyoruz hani evlilikte ne bekliyorsun? Hani mutlu bir evlilik bekliyorsun gayet doğal olarak. Ama şöyle hani geçmiş kuşaklara baktığımızda hayatları boyunca evli kalıp mesela mutsuz olanlar var. Onu ne yapacağız? Çünkü o zaman hani hem boşanmaya bakış açısı farklı hem de işte hayat şartları vesaire falan filan yani. Şimdi insanlar en azından ekonomik özgürlüğünü alıyor, çalışıyor ki olması gereken bu. Hal böyle olunca hani sürekli böyle bir mutsuzluk varsa da ne bileyim hani o mutsuz bir ömürde ne bileyim. Artık ne 7 yıllık kriz efsanesi ne de ömür boyu sürecek bir beraberlik beklentisi geçerliliğini koruyor demiş. Nöropsikiyatrist Boris Krulnik yeni kitabında bu dramatik değişimi gözler önüne seriyor demiş. Bak bir çiftin yaşam beklentisi 6 yıl. Krulnik Le Figaro'nun Instagram hesabında yayınlanan bir videoda büyük annelerimizin ve büyük babalarımızın birlikteliklerine benzer uzun süreli ilişkilerin günümüzde neredeyse kalmadığını vurguluyor. Ya var şimdi yok diye, gerçi o da nerede hani komple bitti demiyor da. Bir çiftin yaşam beklentisi giderek kısalıyor diyen Krulnik'e göre günümüz çiftlerinin %60'ı 6 yıl içinde yollarını ayırıyor. %60 var, yarıdan fazlası. Artık inci düğünler 30. yıl ya da altın düğünler 50. yıl gibi. Ha inci düğün öyleymiş 30. yıl. Altın düğün 50. yıl gibi kutlamalar istisna haline gelmiş durumda. Yani zaten evlilikte 50. yılı görmek çok mümkün değil yaşam şeyine baktığımız zaman. Hani kendi yaşam süremize baktığımız zaman yani. Bu düşüşün temel nedeni olarak yaşam koşullarındaki büyük değişimi gösteren Krulnik, bugünün gençleri artık bağlılık fikrine pek sıcak bakmıyor diyor. Evlilik kavramı genç nesiller için öncekilerdeki gibi temel bir hedef olmaktan çıkmış durumda. Krulnik bu yeni yaşam biçiminin sadece romantik ilişkilerle sınırlı olmadığını belirtiyor. Gençler artık 4-5 ciddi ilişki yaşıyor, ortalama 10-15 partnerle birlikte oluyor ve 5-6 farklı iş değiştiriyorlar diyor. Bu özgürlük önceki nesillerden oldukça farklı ancak bir bedeli var demiş, kaygı. Ya. Pandemiden bu yana gençler arasında yalnızlık ve kaygı düzeyi hızla yükseldi diyor. Kaygı da tabii doğal olarak mutsuzluğu peşinden getiriyor ve mutsuz hem kaygılı olunca da doğal olarak hani yolunda gidiyor bile olsa sen ondan da kaygılanıyorsun. Hani nasıl yolunda gidiyor diye. Şu an bu işin yolunda gitmemesi gerekiyor diye. Öyle günümüz şartları bu şekilde. Evet hani önceki kuşaklar tabii ki hani uzun ömürlü olmasını herkes ister. O ayrı bir şey. Ama hani önceki kuşaklara baktığımızda da tamam uzun ömürlü görünüyor eyvallah ama hani şey olayı vardı, dışı seni yakar içi beni. Pek çok insanın mutsuz bir evlilik sonrasında hayatlarının sonuna geldiğini de görüyoruz. Yani hani eskiler dediğimizde bu hikayeleri de dinlemişliğimiz var onlardan yani sonuçta.

Unutuluyor mu aşklar radyonuzdaydı. Namit Ünay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Eşim Fethi Can, aradığım aşk.

0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo.

0: 0515-1505. Instagram Sema Duyar Design Stüdyo. Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

artık kontrol edilecek denmiş. Hayırlı olsun. Kim tarafından kontrol? Evden değilse sıkıntı yok. Google kullanıcılara mail gönderdi diyor. Geldi mi ki böyle bir mail? Bakmadım vallahi. Teknoloji devlerinin hayatımızı kolaylaştırma iddiasıyla sunduğu yapay zeka sistemleri artık kişisel sınırları da zorluyor. WhatsApp ve mesajlar gibi uygulamalara kullanıcı izni olmasa bile erişim sağlanabileceği iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. WhatsApp'ta neler var neler. Tabii sadece bunu şey olarak düşünmeyin. Hani böyle çapkınlık olarak değil. Onlar da vardır da. Ya şimdi kadınları bilmiyorum. Bizim erkeklerde erkek sohbet grupları olur böyle arkadaşlarla, eski arkadaşlarla, böyle samimi olduğun arkadaşlarınla, işte bir çocukluk arkadaşların falan. Hemen hemen tüm erkeklerde vardır bu arkadaş grupları. Lan orada ne muhabbetler dönüyor. Ne dedikodu kazanları kaynıyor. Bence mesela eşinizin, sevgili kadınlar, eşinizin, işte sevginizin böyle WhatsApp'ını karıştırma durumu olduğu zaman öyle hangi kadınla yazışmış diye bakmaktansa bence böyle gruplar varsa bir oraya bakın. Erkek dinleyenler bir tedirgin oluyor biliyorum ama efendim, program olarak her zaman gerçeği söyleme taraftarıyız. Çünkü o gruplardaki sohbetlere baktığınızda o sevgilinizle ilgili fikirleriniz değişebilir. Lan ben nasıl bir adamla berabermişim diye. Ay ay ay ay. Peki. Google'ın yapay zeka asistanıyla ilgili kullanıcıların elektronik posta kutularına düşen yeni bir bildirim, veri gizliliği ve kişisel güvenlik konularında büyük tartışmalara yol açtı. Tamam, mesela baktın sohbete, ne yapacaksın onları? Kullanıcıların haberi olmadan mesajlara erişim mi sağlanacak denmiş. Ya sen eriş. Sen zaten erişiyorsun. Biz onu biliyoruz. Şimdi kimse kalkıp da şu tatavayı yapmasın. Tatava yalnız. Hani mesajlar uçtan uca şifreli, kimse görmüyor. Onu bir geç onu sen. Onu bir geç. Yani o arkadaşın görmüyordur. Sağdan soldan görmüyorlar ama uçtan uca şifreli adam görmeyecek yani. Ha şu da bir gerçek tabii ki. Uçtan uca şifreli diye oturup senin mesajlarını okuyacak anlamına gelmiyor. Yani milyonlarca, milyarlarca kullanıcı var arkadaş. Nelere bakıyorlardır? Ben daha önce de söylemiştim bunu. Bir takım kelimeler, anahtar kelime dediğimiz. Atıyorum nedir mesela, Amerikan başkanının adı geçtiğinde orada bir uyarı gelebilir. Veya yani önemli kişilerin ismi geçtiğinde falan uyarı gelir, ona bakarlar güvenlik amaçlı. Sen de uçtan uca korunduğunu sanırsın, o hikaye yok, geç onu da. İlk olarak Reddit'te paylaşılan elektronik posta ekran görüntüsüne göre Google'ın yapay zeka uygulamasının telefon, mesajlaşma uygulamaları ve diğer yardımcı servislerle entegre olacağını bildirdi. Niye ki? Tabii bu yine ilk etapta bunların düşündüğü şey reklam amaçlı. İşte nedir, oradan bakıyor bunların ilgi alanı, o arkadaş sohbetlerinde bakarsa telefona gelecek reklamlar belli. O da büyük sıkıntı. Ancak bu erişimin kullanıcıdan izin alınsa da alınmasa da gerçekleşebileceği iddiası tepkilere neden olduğu denmiş. Google da diyor ki istemiyorsanız kapatabilirsiniz. Zorla yapmıyoruz kardeşim, Allah Allah. Ya, yapma. Bak, istemiyorsanız kapatabilirsiniz. Çok saçma bir cümle. Yani arkadaş bu özelliği ver, istiyorsak biz açalım bunu. Hep böyle şey var yani, istemiyorsanız kapatabilirsiniz. Kaç kişi bunu kapatabilecek? Kaç kişi bunun farkına varacak? Sen bunu kardeşim istiyorsak açabilirsin'e getir yani. Google bu değişiklikle ilgili net bir rehber ya da kapsamlı açıklama sunmazken yalnızca istemiyorsanız kapatabilirsiniz şeklinde kısa bir notla kullanıcılara yönlendirme yaptı. Ancak bak al, ayarın nerede bulunduğu ya da ne ölçüde veri erişimi sağlandığı hala belirsizliğini koruyor. Nereden kapatacağız işte? Kapatın yani, bakın. Onu da biz söyleyecek değiliz yani. Eve giderken mesajları silmesini biliyorum. Bunları da bir zahmet öğren yani. 72 saatlik kayıt ve insan incelemesi endişe yaratıyor demiş efendim. Nasıl yani? Bir diğer dikkat çeken detaysa uygulama etkinliği ayarının açık olması durumunda devreye giriyor. Buna göre yapılan etkileşimler 72 saate kadar kayıt altında tutulabiliyor. Oo. Yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu. Ve bazı durumlarda bu veriler insan moderatörler tarafından da incelenebiliyor demiş. Bazı durumlar hangi durumda işte, onu söylesene. Gizlilik tartışmaları alevlenebilir diyor.
Yani dediğimiz gibi evet, oturup teker teker bakmazlar ama bu iş iyi bir iş değil. Oradan kalkıp da şey yapmazlar yani. Hani Google eşine mesaj göndermez. Yenge. Google'dan, WhatsApp'tan mesela eşinize mesaj geliyor. Yenge, bu bunlarla bunlarla konuşuyor var ya, öyle böyle değil. Google ihbar servisi. Bak, adı bile ortada. GIS. Google ihbar servisi yani. Yani telaş yapmaya gerek yok bence. Ben hep aynı şeyi savunuyorum. Yine aynı şeyi savunacağım. Zaten her şey kontrol altında. Hani sen gizli mizli falan filan diyorsun. Yok öyle bir gizlilik. Hikaye onlar. Zaten bizim veriler ulu orta geziyor. Çok da şey yapmamak lazım yani. Sadece ne olur temizliğe biraz daha dikkat etmeniz gerekebilir telefonda. Ki onu hep söylüyoruz yani. Orada bir şeyler dönüyorsa eve giderken bir mesajlara, bir efendim galeriye bir bakın diye. Hayır, sonra başınız ağrımasın diye yani.

Yaşar, seni ezbere aldım radyonuzdaydı. Hoppa. Efendim en çok hangi sosyal medya uygulamasını kullanıyorsunuz? Benim Instagram ve Twitter. Twitter'da şöyle okuyorum yani Twitter'da daha çok da. Çünkü sinir oluyorum ondan sonra. Twitter olabilir, Instagram olabilir, TikTok olabilir, Facebook olabilir. En çok hangisini kullanıyorsunuz? Bir soralım size. Neden sorduk? Bakın en çok kullandığım sosyal medya uygulaması kişiliğini ele veriyor demiş. Ne alaka ya? Buradan da mı kişilik tahlili yapıyoruz yani? En çok hangini kullanıyorsan kişiliğin o. Kısacası parmaklarınızın dokunduğu uygulama kim olduğunuzu ele veriyor demiş. Bak ilk sırada Instagram var efendim. Instagram'ı en çok kullananlar bak. Görselliğin gücü ve onay ihtiyacı demiş. Yola bakıyoruz biz öyle. Instagram kullanıcıları estetik algısı yüksek, yaratıcı ve sosyal onay ihtiyacı belirgin bireyler olarak tanımlanıyor. Fotoğraf ve hikaye paylaşımları üzerinden kendini ifade eden bu grup, dışa dönüklüğü ve trendleri yakından takip etmesiyle öne çıkıyor demiş bak Instagram kullanıcıları için. X yani Twitter kullananlar, en çok kullananlar tabii yani. Hepsini kullanıyoruz ayrı bir şey, hepsine bakıyoruz ama en çok hangini kullandığınız önemli. Eğer X ya da bildiğimiz ismiyle Twitter'ı en çok kullanıyorsanız düşünsel derinlik ve hızlı tepkiler diyor. X platformunu tercih edenler genellikle entelektüel, analitik düşünebilen ve gündemi yakından takip eden kişiler demiş. Düşüncelerini kelimelerle ifade etmeyi seven bu bireyler mizah ve eleştiri kültürüne de oldukça yatkın diyor. Bir de linç kültürünü de ekleyelim ona. Çünkü Twitter'da böyle bir şey var. Yani yazdığınız herhangi bir şeyden dolayı linç yiyebiliyorsunuz. Bu var. En çok TikTok kullanıyorsanız eğer spontanlık ve dikkat çekme arzusu demiş TikTok için. Biz daha acımasız eleştirilerde bulunuyorduk. TikTok kullanıcılarının enerjik, yaratıcı ve anı yaşamaya odaklı oldukları belirtiliyor demiş. Hızlı içerik üretimi ve tüketimi bu bireylerin dikkat çekme ve anlık geri bildirim alma isteğini destekliyor. Hızlı içerik dediği de dans etme, dans videoları. TikTok genelde öyle yani. En çok paylaşılan videolar dans videoları. Açıyorsun bizi bıt bıt bıt sağa zıpla sola zıpla hayda hürra. Bu konuda da kadınlar tabii daha çok dikkat çekiyor. Erkekler o kadar olmuyor. Erkekler de dans ediyor da. Kadınların videoları daha çok rağbet görüyor. Ve Facebook kullanıyorsanız eğer... Vallahi Facebook bugün kapatılsa herhalde çok aramam diye düşünüyorum. Facebook kullanıcıları genellikle daha geleneksel yapıda ve geçmişle bağ kurmayı seven bireyler olarak tanımlanıyor. Aile, arkadaş ve topluluk paylaşımlarına önem veren bu grup aidiyet duygusuyla hareket ediyor demiş. Evet, aile, arkadaş, topluluk paylaşımları bazen hatta senin hiç onayın olmadan bir akraban seninle ilgili çok enteresan bir şey paylaşabiliyor. Hele bir de böyle gizlilik ayarları falan herkese açıksa ayıkla pirincin taşını bir daha. Böyle efendim Facebook kullanıyorsanız da durum bundan ibaret. Yani daha uzatmışlar listeyi ama biz hani ülkede en çok kullanılan, en çok popüler olan 4 uygulamayı incelemiş olalım. Çünkü diğerlerinde de zaten yine benzer bir şey var. Hiç şey yok. Hani bu uygulamayı kullananlar işte efendimizin karakter yoksunu. Hani hayırsızın önde gideni. Ellerinden bir iş gelmez diye öyle bir durum yine yok. Yani herkes yine gayet iyi. O dipnotu da belirtelim.

0: Reklam. Reklam. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT yanı Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
3: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Reklamlar bitti.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Atiye Hisset Radyonuzdaydı. Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir efendim. Sosyal medyadan bizleri takip edin. Radyomuzu takip edin mutlaka. Sayfalarımızı beğenmeniz hoşumuza gider. Ve şimdi Cem Yener radyonuzda. Aşk bu biter mi?

gece gidebilirim radyonuzdaydı. Efendim son dönemlerde, son dönem dediğim gibi son dönemlerde sosyal medyada sıkça gördüğümüz bir durum var. Hani insanlar bol bol böyle paylaşımda bulunuyorlar bu şeyle ilgili. Senin için mahalleyi yakacağım dedi ve yaktı. Daha önceden de bunlar planlı programlı çekimler. Hani böyle sürpriz gibi gösteriliyor ama değil. Sürpriz olsa hani kızın yanında kamera ne alaka? Gayet profesyonel çekimler falan filan, onu insanlar sürpriz. Birisi yapıyor, ondan sonra herkes onu takip etmeye başlıyor. Senin için mahalleyi yakacağım dedi, yaktı. Meşalelerle kız istemeye geliyorlar. Arkadaşları da böyle dizmişler sıraya. Bando takımı gibi. Ellerine meşale, müzik. Baya baya şey yani. Daha da kötüsü hani damadın böyle annesi falan da bunlara uyuyor. Ben utanırım. Hani şey denir ya böyle, Allah nasip etmesin diye. Benim hani Allah nasip etmesin dediğim şeylerden. Hani o görüntü veya öyle bir talep gelse rezillik yani. Tam ben şunu merak ediyorum. Mesela bu videoları görüyoruz. Çevredekiler arkadaş bu konudan rahatsız olmuyor mu diye. Hani düşün, gece geliyorlar. Tamam hani o an mesela ambiyans iyi görünüyor ama arkadaş bunun bir sürü gürültüsü var, bilmem nesi var yani. Sen kız istiyorsun diye de diğerinin evinde hastası olabilir, her şey olabilir, cenazesi olabilir falan filan. Yani bu kadar böyle gösterişe gerek var mı diye düşünürken haberi geldi. Meşalelerle kız isteme şovu karakolda bitti. Al bak, o mahalleyi yakacağım mesajıyla görüntüleri paylaştı. Gözaltına alındı. Hey Allah'ım yarabbim. Bakınız, kız arkadaşını istemeye giderken yolu kapatıp onlarca kişiyle, bir de yol kapatılıyor tabii, meşaleler yakarak giden ve bu anları da sosyal medya hesabında sana o mahalleyi yakacağım diye söz vermiştim ve sözümü tuttum. Seni seviyorum sevgilim mesajıyla paylaşan M.E.Ö. 20 yaşında. Lan mahallenin bunda ne suçu var? Gözaltında alınmış efendim. Yani tabii hani bunu çok büyük hevesle, bu biraz da kültürel bir şey. Herkesin bakışı farklı ama muhtemelen buna böyle çok aman yarabbi keşke bende de böyle olsa diyenler bana kızıyor olabilir ama arkadaş çok saçma ya. Esnaflık yapan M.E.Ö. Efendim kız arkadaşını istemeye kalabalık bir grupla yolu kapatıp meşaleler yakarak gitti. Kızın babası olsam vermem. Ben böyle birine kız vermem deyip. M.E.Ö. Bu görüntüleri de sosyal medya hesabında. Zaten bunlar sosyal medyadan paylaşılmak için yapılan şeyler. Bak hep söylüyoruz yani, pek çok şeyi biz maalesef sosyal medya için yapıyoruz diye. Tatilleri sosyal medya için yapıyoruz. Maalesef zaman zaman bazı evlilikler sosyal medya için yapılıyor. Evlilik yaşantısı sosyal medya için yapılıyor falan filan yani. Sırf sosyal medyada görünmek, işte az önceki haberde vardı ya böyle onay alma mevzusu. Arkaya bak, tuhaf tuhaf lüks arabalar. Arkadaşları meşale yakmış, nereye kız istemeye gidiyor. Niye ki? Ay ay ay. Ne demiştik? İlk tanıştığımız gün sana o mahalleyi yakacağım diye söz vermiştim ve sözümü tuttum. Seni seviyorum sevgilim mesajıyla paylaştı. Bu görüntüler üzerine emniyete çok sayıda ihbar geldi. Abi bunlar kız istiyor, ceremesini biz çekiyoruz. Bunun üzerine harekete geçen polis M.E.Ö.'yü gözaltına aldı. M.E.Ö. hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, suçundan adli işlem başlatıldı. Yalnız arkadaş boş değilmiş. Şaşırmıyoruz tabii. M.E.Ö.'nün daha önce de tehlikeli şerit değiştirme ve benzeri suçlardan ehliyetinin iptal edildiği öğrenilmiş efendim. Yani hiç abartmıyorum ama hiç şaşırmıyorum bu duruma açıkçası. Kızın babası veya kızın büyükleri diyelim, bilmiyoruz artık, hani bu haberi okumuşlardır herhalde. Eğer bilmedikleri bir detaysa bu detay, bunu da öğrenip herhalde bir kere daha bir düşünmek için süre isteyebilirler.

Bir Güle Kandım radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Tünay muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve astroloji dünyasına uğrayacağız. Orada neler oluyor, neler bitiyor. İyi, bu defa kimseyi gömmemişler. En etkileyici burçlar hangileridir demiş efendim. İşte sizi hemen etkisi altına alan 3 burç deniyor. İlk sırada Koç burcu var. Koç'ta her şeyde var ama ya. Bu astrolog mu Koç burcu veya sevgilisi mi? Kendisi değildir çünkü bazen çok iyice gömüyor Koç burcunu. Hani sevgilisini mesela arası bozukken Koç burcunu gömüyor. Arası iyiken mesela o işte en etkileyici burçlar. Bak, Koç'u hep görüyoruz yani. Ateş elementine sahip olan kişiler Koç burcudur demiş. 21 Mart 20 Nisan arası doğan. Koç burçları genel özellikleri itibariyle özgürlükçü bir ruh haline sahip kişiler olurken Koç burçları sınırlı tutulmaya gelmez demiş. Enerji ve auraları yüksek olan Koç burçları son derece tutku doludur. Hayatlarındaki insanları etkileri altına alabilirken aynı zamanda dürtülerine fazlasıyla güvenmektedirler. Güvenleri de çoğu zaman boş çıkmaz demiş efendim, bak Koç burcu için. İkinci en etkileyici burcumuz Aslan burcu. Aslan burçları genel özellikleri itibariyle nerede ne konuşması gerektiğini fazlasıyla iyi bilen ve kendilerine has bir üslupları bulunan kişilerdir diyor. Öyle mi ya? Bakayım öyle var mı arkadaşların Aslan burcu? İlgiyi ve alakayı fazlasıyla seven Aslan burçları çekici, aynı zamanda fazlasıyla hevesli burçlardır demiş. Hayatlarının her alanında ilgi merkezi olan ve parmakla gösterilen Aslan burçları bu durumun ekmeğini fazlasıyla yemiştir diyor. Ve son burcumuza geçiyoruz efendim. Son etkileyici burcumuz Boğa burcu. Boğa burçları genel özellikleri itibariyle ilgisiz ve düşüncesiz gibi görünen ancak son derece düşünceli davranışları bulunan kişilerdir demiş. Alçak gönüllü olmayı seven Boğa burçları kararlı ve azimli olmalarıyla girdikleri hemen hemen her kurumda başarılı olmaktadırlar. Sevdikleri insanları şımartmaktan hoşlanan Boğa burçları cömert insanları fazlasıyla severler diyor. Cömert insanları herkes sever şimdi. Neden adı üstüne cömert yani? Bu üç burcumuzmuş efendim, bakınız en etkileyici burçlar Boğa, Aslan ve Koç burcu. Eğer bu burçlardan biriyseniz iyisiniz Ariel. Hani fazla zorlanmıyorsunuz, onu da bilmenizde fayda var.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
6: Tam 95.

0: Serkan Acar'ın yönetiminde yapılacak toplantının gündeminde 4 madde yer alıyor. Ali Ağa Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek olan toplantı 5 Mayıs 2026 ve 7 Mayıs 2026 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayacak. Ardından başkanlıktan gelen önergeler kapsamında 3 madde, komisyondan gelen raporlar kapsamında ise 1 rapor görüşülecek. Meclis toplantısı Ali Ağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliağa.bel.tr'den ve Ali Ağa Belediyesi YouTube adresinden canlı olarak yayınlanacak. Ali Ağa'da serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş deniz polisinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay hafta sonu Ali Ağa Yalı Mahallesi plajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kafe önünde serinlemek için denize giren vatandaş kıyıdan uzaklaşmaya başladı. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan ve geri dönemeyen vatandaş bölgede bulunan dubaya sarılarak yardım çağrısında bulundu. Sahildeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve Ali Ağa Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine intikal eden deniz polisi, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı botu alarak kıyıya çıkardı. Kıyıda hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İzmir Valiliği artan hava sıcaklıkları ve orman yangını riski nedeniyle il genelinde kapsamlı önlemler aldı. Alınan karar doğrultusunda belirlenen 91 ormanlık alana girişler 1 Haziran-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandı. Alınan kararla birlikte kent merkezinden kırsal bölgelere kadar uzanan geniş bir hat üzerindeki ormanlık arazilere görevli personel dışındaki kişilerin girmesine kesinlikle izin verilmeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ekiplerinden Ali AFK, geride kalan sezonda 1. Lig hedefine ulaşamayınca yeni sezonun kadro planlamasına vakit kaybetmeden başladı. İlk olarak Kubilay Anteplioğlu, Malik Karaahmet, Mustafa Saymak, Koray Kılınç ve Erhan Kartal ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi, ayrılan oyuncuların yerini doldurmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeni sezona mutlak 1. Lig hedefiyle girmeyi planlayan Sarı Siyahlılar, güçlü ve iddialı bir kadro oluşturmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda Ali AFK, 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nın 3 oyuncusunu gündemine aldı. İzmir ekibinin sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve sol bek Erkan Kaş'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Sarı Siyahlıların ayrıca Çorum FK ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan sağ bek Üzeyir Ergün için de girişimlerde bulunduğu belirtildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama az bulutlu ve açık 32, Çiğli az bulutlu ve açık 32, Dikili az bulutlu ve açık 29, Foça az bulutlu ve açık 30, Kınık az bulutlu ve açık 33, Menemen az bulutlu ve açık 32 ve Ali Ağa az bulutlu ve açık 32 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
2: Radyo Sahil Haber.
3: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
5: Radyo Sahil.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Lezzetin adresi Aliağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

0: kaçıncı sene? Kafam güzellere burası nere?
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı numara 12 Taksim 1B Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

ister gülüm, sevdim ki akşamlık ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir, sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hep de

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Willkommen. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
5: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
6: Reklamlar bitti.
7: Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 12 79. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
5: Tam 95'te.
7: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
6: Radyo Sahil.

0: Alfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
2: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da 0232 655 0112.
3: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 88 01. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
4: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
0: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69.
1: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres eski PTT yanı Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232-616-3809-0533-963-01-18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
2: Reklamlar bitti.

her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.
1: Adresim aynı, kaderim aynı, günlerim aynı.
2: Körfez'in en güçlü sesi.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Reklamlar bitti.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
5: Radyo Sahil.

0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Daha sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Dönüp durmayın. Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın. Kol kola girip yalnızlığım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

nasılsa biraz güldürdün. Şu gençlik gitmeden dokunma bize.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar, en güzel soğlar Radyo Sahil'de. Radyo
1: Sahil'de. Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

sevinçle oyalandım. Aklın tuzağında dolandım. Kusuruma bakma, zil zoruna gel dedim. Sabahın beşi kapına dayandım. Erbabım aşkıma de, madem yasaklar namahrem.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.